ale bani sa se kapa ruske suje da. Çünkü yine Müslüman değil ama bu Müslüman Müslüman değil de suretle gaten te çakçı bunu katan su. Müslüman sen sen nasıl kapardı? Suke suje da ba. Tu sonra kanka o dönem kaçın bunu iyi açı. Dikkat on diye ki zey abur bana almanı. Ne ya da ulan ne ya da ulan. Tüm bu dünyada kabuğu azab azab seçiyor da iyi suje da ba. Ama sen kabuğu